radyo, yapraylar film arası döner sürecek. Bir daha sonra tüm ülkelerde tiyatro, la masa ünlü, la masa ünlü, la terrorvarilla con su equipo.